0: Dalaş yanı ne kadar dur? Çağrı değil ki. Çağrı çağırdım. Kuyayın ve tasa bakçıya ve tekrar etti yara yoksin oğulleri.
1: Don't think etsen noğan hudle heytilo. Etsen noğan hudle heytiya yaganatani tez esyant ilelo. Ku honest etsen insal zayge hudle anne hahori ni çoğut ilelo ku eyi etsen noğan hudle anne hapets etti retlat osu gavets etti elini zena.
0: Ben de şöyle hansın man mançat ya. Ben de şöyle hansın hande ya. Piyama lulli ve ve çanşuki.
2: Sabah köyünde,
1: Etsen tano pahunilas nisi ton tsinke yunes ha ade tanet etsen ton linsi eyer ha eyer natlin hani zena.
0: Anne ya duha uran ne ya. Uşa tara tiyesina.
1: Ya.
0: Tanu leo tan çana tuna na çuva sliyeni. Ege hat piyuti. Tana zice çulan ne ya sliyeni. Kuyi bi hat çalo. Asi ge ulyan ne o. Niye
1: Aslında J.B. Rebeska diyeceğim, yani bir yatırıyorsun ansi.